your home for community. CJMR 1320. Kuş değil fırfik yok, kuş diktamı kuş değil.